Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özdeyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim, o da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim. Çünkü

sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

0: kahpe dünyadan, bu acımasız yıllardan, bu zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var.
1: İmbat FM. Damardan kalbe. Unutma.

0: damardan kalbe.
1: Ben de seviyordum delicesine, aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime, ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

gelmesin. Ben aşkın kahrını çekemez olur. Allah kimseye böyle bir dert vermesin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez.

0: neler yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bastığın karanlık,
1: damardan kalbe.

aklımda bir türkü, hayalimde sen. Uykularım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenin. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum,

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: istediği. Yaşadığın evidir. İmajes dizemi odatiyolara verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüm elime alacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanım ne gardiyan, ne kolum ne kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın Müslüman.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum dertleri, kederleri geçmişte bırakmış, yeni güne, yeni haftaya yepyeni umutlarla başlamışızdır. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. İki günlük bir aranın ardından işte geldik, buradayız. Şöyle bir yaklaşın. O güzel yüreklerinize kocaman sımsıkı sarılmak istiyorum. Oh mis. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?

Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: insan kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

istedi. Yaşadın, evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibe kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

kahvenin üzerine içilen su gibi. Damar şarkılarının ardından Katula Katula çok da iyi geldi. Evet efendim, saatlerimiz 09.47. Alemin en iyisinde, Damar'ın merkezinde. Damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen İmbat canlarımız için hatırlatmamızı da hemen yapalım. Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Müslüm Baba günü. Hamburg Ferdi Çıtak, ısrarla bekliyorum. Konseri sana verdim mi? Verdim. Liste bekliyorum dedim mi? Dedim. O yüzden konu kapanmıştır. Bir an önce listeyi gönderirsen ben de çalma listeme şarkıları alacağım inşallah. 10-10 reklam kuşağı sonrasında konser şarkılarını dinletiyoruz biliyorsun. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın bakalım, iyi misin? Ben çok iyiyim. Bugün senden Kazım Koyuncu'dan ya da Davut Güloğlu'ndan diyor güzel bir şarkı istiyorum. Gönder gelsin ablam, sabah sabah neşemiz daim olsun diye seslendin. Sevgili Hoşet, Davut Güloğlu'ndan o güzel şarkıyı paylaştım. Oh mis dedik. Kendimize geldik değil mi? Afyonkarahisar'a selamlar, sevgiler olsun. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu haftalar. Kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, Damar'a devam Masal. Hayat Facebook, Instagram gibidir. İnsanlar sizin sorunlarınızı ve yorumlarınızı beğenecekler. Ancak kimse onlara çözüm üretmeyecek ya. Değil mi? Aynen öyle. Bir de herkes bizi en güzel hallerimizle, en mutlu hallerimizle, en zengin hallerimizle görecek. Ama işin özü öyle mi? Kimse bilmeyecek. Her doğan gün umut etmek için yeni bir sebeptir. Bugün kalbinize ferahlık, evinize bereket, ömrünüze sağlık dolsun. Gönlünüzden geçen güzel dilekler birer birer gerçeğe dönüşsün. Yüzünüzü gülümseten insanlar, ruhunuza iyi gelen anlar sizinle olsun. Bugün de güzellikleri fark ettiğiniz, huzurla geçirdiğiniz bir gün olsun. Sevgiyle günaydın. Hoş geldin, iyi ki geldin, çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Ablam diyor senden, Bergen'den ve Kibariye'den şarkılar istiyorum. Benim adıma kararlar alan, iyiliğin için söylüyorum ayağına. Hayatıma müdahale etmeye çalışan kim olursa olsun lafımı geri almam. Çünkü doğrusuyla da yanlışıyla da bu hayatı ben yaşıyorum. Kendi kararlarımın arkasında duracak gücüm de var. Bedelini ödeyecek cesaretim de. O yüzden herkes kendi hayatıyla ilgilensin. Kendi iyiliğini düşünsün. Benim hayatıma yön vermek de, seçimlerimi sorgulamak da kimsenin haddi değil. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım. Bir de Masal ablam benim diye seslendin. Sedat hoş geldin. Yine atarlı giderli bir giriş yapmışsın. Ama bir konuda sana katılmıyorum. İnsanoğlu bazı şeyleri yaşarken ne yazık ki doğruyu yanlışı fark edemiyor olayın içindeyken. Dış bir göz, hele de bizim iyiliğimizi düşünen dış bir göz, bazı şeyleri daha net görebildiği için uyarılara, eleştirilere her daim açık olmak gerekiyor. Ha, ahkam kesmek değil ama bakın. Bunun da altını çizelim. Ben isterim ya, yaptığım yanlışlar şöyle düzgünce, güzelce bana anlatılsın. İnsanım en nihayetinde, ben de şaşırabilirim, yanlış yapabilirim. O yüzden iyi
iyiliğimizi düşünenler iyi ki varlar.

Gök gürültüsünü seviyorum. Çünkü hakimiyetin kimde olduğunu anlatıyor. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir haftan olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal, bugün bizler için Zara'dan diyor güzel bir türkü gelir mi? Başta nefesim için, senin için, İmbat FM'in can ablası, güzel insan Ayşen Karadağ Soydan için. Gülşen, Sevgi, Emine ablamız, Muhsin Kılıç, Bekir Kaymaz, Mustafa Yaşar, Sakal Faruk, Ender, Manisa'dan Vedat abilerimiz için. Bizim Ferdi, Kadir, Rıdvan, Mümin Başkan, Zeynel Abidin Bayram, Aydın'dan Hüseyin, Ahmet Bozkurt, Bergama'dan Halil, Hurşit Öztürk, Sedat Sarı kardeşlerimiz için ve adını sayamadığımız İmbat Canlar, İmbat FM ailesi için ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun masal. Sevgili Yetkin, hoş geldin. Güzel duyguların, düşüncelerin, dileklerin için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol, eksik olma. Ama istemiş olduğun şarkıyı İray Zerduş yorumuyla dinleteceğim. Kabul buyurursan. Günaydın, hayırlı sabahlar Can Masal. Hoş geldin. İmbat Canlara selam olsun. Senden ricam, Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim diye seslendin. Rıdvan Akçakaya, o güzel şarkıyı paylaştım. Sen de ahlar oflar çeke çeke dinledin değil mi? Günaydınlar kardeşim, hayırlı haftalar olsun. Sıradaki şarkı arkadaşım Öznur Akın'a ve Ayşen'e gelsin diye seslenen İzmirli, hoş geldin. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle de olsun inşallah. Kar çiçeğim, hoş geldin, sefalar getirdin. Günaydın doğan güneşim. Sence güne başladık. Bergen'den güzel bir şarkı gelir mi? Sana sana, anneme. Çalarsan Ayşe Dinçer olsun. Hoş geldin tekrardan diye seslendin. Mevsimim hoş geldin. Az önce Bergen'den güzel bir şarkı paylaştık. Sana da armağan edelim. Ayşe Dinçer'den bir şarkı da annen için listeye alalım. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı haftalar tüm İmbatcan dostlarına. Hayırlı haftalar diliyorum. Bugün çok keyifliyim. Fenerbahçemiz 8 tane attı diyor. Galatasaray'la diyor Beşiktaş yenerince... Keyifleniyorum demişsin. Okurken korktum. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar şimdi bize kızmasınlar. 8-0 değil mi? Rakama bak. Bizim kız. Bana diyor oğlan bizim, kız bizim. Parçasını istiyorum diyor. Sanatçı fark etmez. Bir de okuyabilseydim. Can abim, Bekir Kaymaz abim, hoş geldin, sefalar getirdin. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Sinan Özen'den diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz, iyi yayınlar diye seslenen Bilgihan Ersoy. Bizlerden de Antalya'ya selamlar, sevgiler olsun, günaydın. Masalımız tatlı yayınlar, günaydın İmbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatili organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, İmbahçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, Beyda'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney'e, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslendin. Beyda'da hoş geldin. Adını saydığımız imbahçanlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Selam Masal, imbahçanlar bugün için diyor Masal'dan konser istemiştim. Sağ olsun Masal vermiştin. Bir imbahçanımız diyor. Bazılarının hakkını aldığımı iddia etti. İmbahçanlar diyor affetsin, haklarını helal etsinler. Cuma günü Sedat Sarı kardeşimiz diyor bir şeyler yazmış. Estağfurullah, o nasıl bir kelime Sedat? Gerçekten ben şok. Yayın sonrası mesajları okumuyorum tabii ki. Böyle bir cümle kurduğuna da inanamıyorum. Biz konseri yaparken herkese
sırayla yer veriyoruz ve istemiş olduğunuz sanatçılardan diye de özellikle belirtiyoruz. Ayrım yapmadan, fark gözetmeden her imbaççanımıza bu fırsatı sunuyoruz. Böyle bir sözü yakıştıramadım sana. Gerçekten pes.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdık. Almanya, Hamburg, Ferdi Çıtak. Çok teşekkür ediyoruz eline, emeğine, yüreğine sağlık. Olay öyle bir ilerledi ki şarkılarda biraz geç kalınca ben şarkı seçmeyi unuttum. O yüzden Müslüm Baba'nın tüm şarkılarını kendim için aldım, kabul ettim. Oh mis. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Bizler her geçen gün biraz daha büyüyen koskoca bir aileyiz. Zamanında bir liste yaptık, evet. Ama aramıza yeni katılan, ben de konser yapmak istiyorum diyen imbat canlarımız da oluyor. Onlar da bana seslenirlerse zevkle, keyifle konser günü belirleriz elbette dedikten sonra. Ayşe Dinçer, Ankaralı Namık yorumu gelsin. Sonrasında kısacık bir reklam, reklam dönüşü Sinan Özen yorumuyla geliyorum. Sizler de yüreğinizden geçenleri, söyleyemedim, yüreğinizden geçenleri yazın, gönderin gelsin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

şeker çiçeğim. Sesini duymak güzel olsa da gülüşünden, sesinden nasıl olduğunu anlayabiliyorum. Yine de soruyorum, iyi misin? Sen hep iyi ol. Damarda kan, yürekte cansın. Sol şeridi açtım. Yol senin kar çiçeğim. Sabah gözlerimi açınca ilk aklıma düşen sen oluyorsun. Gün içinde ne yapsam yüreğim bir yerinden sana dokunuyor. Gece olunca sessizlik çöküyor üzerime. Ben gözlerimi kapatıyorum. Kahverengi gözlerin açılıyor içimde. Sana sarıldığımı düşünüyorum. Başımı göğsüne koyduğumu, saçlarını yavaşça okşadığımı, hiç konuşmadan saatlerce sana baktığımı. Sen yanımda olmasan bile kalbimde öyle yakınsın ki. Bir şarkı çalsa ilk sen geliyorsun aklıma. Bir şiir yazsam her dizesi sana çıkıyor. Güzel gözlüm, ben seni sadece sevmedim. Seni yüreğimin en derin yerine koydum. Bilir misin sana hep özlem duyduğumu? İçimde bir sarılma büyüyor seni düşündükçe. Yüreğim sana koşuyor. Ben seni böyle seviyorum sevgilim. Sana sarılıp sana doymak istiyorum. Mevsimim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sesimden, gülüşümden nasıl olduğumu anlıyorsunuz zaten. Çünkü ben duygularını saklayabilen bir insan değilim. Kızdıysam kızdım, mutluysam mutluyum. Ama bazen de sessizliğe gömülüp nötr kalabiliyorum. Tepki yok. Ölü taklidi yapıyorum. Yeni bir gün, yeni hafta, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, aksiliksiz, stressiz, keyifli yayınlar dilerim. Sol şerit açık, kemerler takılı. Başlasın başlasın damardan kalbe yolculuk. Tüm imbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Yağmuran Akkor'dan diyor güzel bir şarkı. Gelir mi diye seslendin Finlandiya. Mustafa Yaşar, güzel dileklerin için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Güzel bir hafta, güzel bir gün olsun hepimiz için inşallah. İşte bu. Gelişi ayak sesinden belli olan iki gözümün nadide orkidesi. Hoş geldin, sefa getirdin. Hayırlı, huzurlu, bol bereketli bir hafta. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah can içi. Gönlüne, yüreğine sağlık, süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda Okyanus Yürekli, Ayşen, Sevgi, Gülşen, Emine, Yetkin, Mustafa Yaşar, Sedat Hüseyin, Zeynel Abidin, Ender, Hurşit, Bekir Kaymaz, Ferdi, Vedat ve ismini sayamadığım tüm güzel yürekli imbatcanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim, imbatcanlar. Hayırlı, huzurlu, kazasız, bol bereketli bir hafta olsun inşallah. Allah'a emanet olun diye seslendin. Can abim, Muhsin abim hoş geldin. Gelişimiz anlaşıldı değil mi? Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Gün güzelliklerle dolsun. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Hoş geldin, sefalar getirdin. Güllü'den diyor Engin Nurşani'den güzel bir şarkı. Tüm İmbat FM dinleyenlerine, sana, bana gelsin şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah, Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslendin. Sevgili Mesut hoş geldin. Sevgi, saygı bizlerden de sana, o güzel yüreğine olsun. Merhabalar Masalcığım, ben Yelda Sarıdemir, Nazilli'deki atan kalbim, nefesim olan kocam Emre Sarıdemir'e ve eniştem Nazif Tetiye selam ederim. Aşkım biz iyiyiz, duamda sensin. Allah'ım dualarımı duysun, bir an önce seni bana bağışlasın. Çok seviliyorsun dünyam. Masal Hanım, güzel bir şarkı diyor istiyorum.
Kuncum için istiyorum. Teşekkür ederim diye seslendin. Yelda'm hoş geldin. Değerli eşine Emre'ye bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Ama istemiş olduğun sanatçı ne yazık ki formatım dahilinde bir sanatçı değil. Format dahilinde bir şarkı istersen seninle ve sevdiceğinle, değerli eşinle buluşturabilirim. Ama öncesinde... Ay, şarkının gelişi.

kalmaz kalmaz, bu dünya kimseye kalmaz. O yüzden ben istiyorum ki şu 3 saat boyunca zaman dursun. Paylaştığımız şey sevgi ve güzellik olsun. Hepimizin derdi kederi mutlaka var.

geceleri bir kenara bırakıp güzelliklerden bahsetmek. Tabii ki bazen dertlerimizden de bahsedeceğiz, dertleşeceğiz. Ama polemik yaşamadan. Değil mi? Kar çiçeğim, sen bize soruyorsun ya diyor, sesini duyunca bizde hiçbir şey kalmıyor. Canımın içi kocaman, bu yüreğe geldin, hoş geldin, açtık sesleri, sol şeridi. Açtım kuzum diye seslendin. Mevsimim canımsın, geliyorum soldan soldan. Günaydın Masal ablam, sana da günaydın. Ömrüm Onur Şap, nasılsın, iyisindir inşallah. Herkes seni güçlü sanırken ben en çok yorulduğum halinde sana sarılmak istiyorum. Bir gece içindeki bütün kelimeler tükense, anlatacak hiçbir şeyin kalmasa, ben yine de yanında kalmak ve seni bilmek istiyorum. Çünkü seni sevmek yalnızca güzel günlerinde ortak olmak değil. Karanlığını da incitmeden avuçlarımda taşımak istiyorum. Onurum. Abla diyor, senden Gökhan Namlı'dan bir şarkı istiyorum. Feri Hanım hoş geldin canımsın. Gönlüne yüreğine sağlık. Bizim kız iyi yayınlar, iyi haftalar. Şöyle Cengiz Baba'dan diyor, güzel bir şarkı rica ediyorum diye seslenen sevgili Nevzat hoş geldin. Cengiz Kurtoğlu'ndan, Cengiz Baba'dan o güzel şarkıyı listeye alalım. Sana Yörük Camiası'na armağan edelim. Ablam diyor, bazen farkında olmadan bazı şeylerin reklamını yapabiliyor insan. Mesela diyor, sen oh mis diyorsun ya. Bu arada ben de çok kullanıyorum bu kelimeyi, senden bulaştı diye seslenmişsin. Sevincimizi, aldığımız hazzı oh mis diyerek belirtiyoruz. Reklam yok. Sevgili Hoşit, söyleyeyim, ben de normal hayatımda çok kullanırım. Zaten normal hayatımda olduğu gibiyim ya yayında. O zaman gelsin en güzel şarkılar sevgili Hoşit. Ne diyelim? Oh mis.

0: Arası. İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi. Of of. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz? Rıdvan Akçakaya. Günaydın, günaydın sabah yıldızım. Günümü aydınlatanım, hoş geldin masalım, nasılsın? Keyifli yayınlar, günaydın İmbat Canlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli, sağlıklı bir hafta diliyorum herkese diye seslenen Eminem canımsın. Bizler iyiyiz, sen nasılsın? Kocaman öpüyorum seni. Kar çiçeğim, bak yerimi aldım. Son şeridi açtım. Sesler sonda, yakarak geliyorsun şarkılarla. Gelişinle fırtına geldi yüreğime. Seni dinleyen herkese, Aydın'da oturan ablama ve çalışanlara kolay gelsin diye seslendin mevsimi. Ablana da selamlar, sevgiler olsun. Günaydın canım masalım, nasılsın? Hoş geldin kardeşim, hoş geldiniz. İmbat Canlar her zamankinden daha sağlıklı, mutlu bir gün olsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslendin Ayşe'nin canımsın. Sen de hoş geldin. Hoş geldin Masal Hanım diye seslenen, sanırım pazartesi sendromu yaşadığı için kısa yazan sevgili Hüseyin. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar Masal ablam, nasılsın? Görüşmeyeli uzun zamandır yoktum, malum Zeynep'in çok ağır bir süreç yaşadığını söylemiştim. Bergen'den diyor güzel bir şarkı. Bu şarkı önce sana, Kara Mürsel'den Mümin abime ve de tüm İmbatçı kardeşlerime gelsin. İyi yayınlar Masal ablam diye seslendin sevgili Hamiyet. Sonsuzluğa uğurladığımız sevdiklerimiz için şarkılarımızı, dualarımızı gökyüzüne gönderelim, olur mu? Zeynep'imi de kocaman öpüyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Selam Masalcığım, ben kralın kraliçesi Yelda Sarıdemir. Buradan dünyam, nefesim, kocam Emre Sarıdemir'e sevgilerimi, özlemimi gönderiyorum. Ve ona şöyle seslenmek istiyorum. Paşam, bir gün olur da bana bir şey olursa, hayallerimiz sana. Sen de Allah'a emanetsin sevdiğim. Seni tarifi mümkün olmayan bir aşkla seviyorum canım kocam. Masal Hanım, Sinan Kaya'dan diyor güzel bir şarkı. Baş tacım kocama gelsin diye seslendin. Yeldam canımsın. Tekrardan hoş geldin. Ağzından yeller alsın. Sana bir şey olmasın. Sen orada güçlü bir şekilde, sabırlı bir şekilde kocanı bekle. Bizler de diliyoruz ki tez vakitte Rabbim sizleri kavuştursun. Günaydın, iyi yayınlar Masal Hanım. Ben Aydın Efeler'den, Halil Bozbey sizden, Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Özlem'ime, sana, İmbat Canlara, tüm Ferdi Baba hayranlarına gelsin. Şimdiden teşekkür ederim diye seslendin sevgili Halil. Hoş geldin. Aydın Efeler'e de selamlar, sevgiler gönderelim. Sağ ol gelsin Ferdi abim, keyifle dinleyeceğim. Eline emeğine, yüreğine sağlık. Adamsın adam diye seslenen sevgili Hoşit.

çiçeklerin. Çöpten daha iyi koktuğuna sinekleri ikna edemezsin. İyi yayınlar Masal, Ödemiş'ten selam olsun. Müslüm Gürses'ten diyor, güzel bir şarkı çalar mısın rica etsem, kolay gelsin diye seslendin. Metin Efe hoş geldin. Ya. Aynen öyle, ikna edemezsin. Eninde sonunda dönüp dolaşıp çöp diye geri dönerler. Yapacak bir şey yok. O yüzden bir kere anlattık, iki kere anlattık. Hadi Allah'ın hakkı üçtür dedik, üçüncüyü anlattık. Sonrasında saldık. Uçsunlar, istedikleri yere konsunlar. Mümin abi doğum günün kutlu olsun. Dün doğum günüydü Masal. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin Mümin Başkan'a diye seslendin. Zeynel Ebidin Bayram. Mümin Başkan'ın doğum günü müydü? Doğum gününü kutlayalım sağlıkla, sıhhatle, nice nice yılları olsun inşallah. Bugün aramızda yok, göremedim ben mesajlarını. Diliyorum Instagram'da saklı bulmuştur ama. Mümin Başkan, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Günaydın güzellik, iyi yayınlar, mutlu pazartesiler diliyorum herkese diye seslenen Gülşen'im. Teşekkür ediyoruz, bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Allah Allah, şarkılara gel diyor. Harikasın Ferdi abi, hepsini alıyorum. Sevgili Hoşit, şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Ablam benim, bir de diyor konu Sedat. Konu mevzu olmasın ya. Ben programda konu vermiyorum ki. O yüzden senin de keyifli dinlemelerin olsun. Şöyle keyifli keyifli birliktelik yaşayalım. Sakin sakin. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde değil mi?

Saklanan, gizlenen yorumlarımız olmuş. Hemen onları şöyle bir gün yüzüne çıkaralım. Canım kardeşim, sesini duydum, dünyalar benim oldu. Huysuz bir insan düzelebilir. Cahil insan akıllanabilir. Sinirli insan sakinleşebilir. Ama nankör insan asla değişmez. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslendin Ayşe'nim, canımsın. Kesinlikle altına imzamı atıyorum. Aynen öyle. Ne yazık ki nankörleri değiştiremezsiniz. Ve siz yaptıkça onlar bu sizin görevinizmiş gibi. Daha çoğunu bekler. En son duyacağınız cümle de bellidir zaten. Yapmasaydın. Ya. Ben mi dedim yap? Ay, ne çirkin cümledir. Ben mi dedim, ben mi istedim? Sen kendi kendine yaptın. Tabii sefasını sürerken sesleri çıkmaz da. Çıkarlar ters düşünce. Dilleri maşallah kürek gibi kocaman olur. Beyda'dan selamlar, iyi yayınlar tüm İmbahçanlara, iyi haftalar diliyorum. Hüseyin Ovalı kardeşim, tüm İmbahçanlar, Beyda Sanayi Sitesi esnafları için intizardan diyor güzel bir şarkı çalabilirseniz çok mutlu olurum diye seslendin. Sevgili Ahmet Güney, hoş geldin. Beydalı'ya, Beyda Sanayi Sitesi esnaflarına ve sana bizlerden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Selam Prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Videoyu izledim, biraz sitemkar ama güzel. Sefalar getirdin İmbat'ın orkidesi, gülü, bülbülü, sümbülü. Bugün senin neşen nasıl? Maşallah her zaman bomba gibisin. Ne diyor masalımız? Kopmak, dağılmak, serbest. Soldan soldan devam, oh mis. Ama sen daha güzel söylüyorsun, ağzına sağlık, yakışır yani şekerpare candır. Gerisi heyecandır, o kadar kocaman bir rastgele şekerparemize eyvallah. Teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Çok teşekkür ediyorum, modum güzel. Az sonra çalacağım şarkıdaki gibi modum. Çiçekler açsın, böcekler uçsun, aman da aman. Ne güzellikler olsun. Az sonra Ferdi Baba şarkısı gelecek. Ben de hikayemde böyle papatyalı papatyalı.

gibi, bir Eylül serinliğinde içimizi ısıtan sevgi gibi, yıllardır yolunu gözlediğimiz o güzel düş gibi. Hoş geldin masal, hayatımıza renk kattın. Adın gibi büyülü bir dünyayı ömrümüze bıraktın. İyi ki geldin küçük mucize. Sefalar getirdin, karanlık günlerin ardından ufkumuza güneş gibi geldin. Oy Kadir Pak, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sen de şahane geldin. Sen de hoş geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bu arada bir görsel göndermişsin, şahanesin. Yapar mı, tutar mı dersin, ne dersin? Ortaklaşa. Girişiriz bu işe. Bursa'dan alkışlarımı gönderiyorum Hamburg'a. Emeğine sağlık. Müslüm konserini dinledim. Ferdi Tutak. İnşallah mesaj diyor. Sekteye vurmaz yine. Tanker şoförümüz Vedat. Hoş geldin. Bursa'dasın. Kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı işlerin olsun inşallah. Bugün Müslüm Baba konseri vardı. Şarkıları sana da armağan ederim. Ferdi Baba da seversin. Az sonra çalacağımız şarkı da sana gelsin. Şöyle oh mis de bakalım.

masal başta şarkımız için gönlün var olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, stressiz, güzel bir hafta olsun. Bütün İmbat FM dinleyen güzel kalplere diye seslenen sevgili Yetkin. Eylül bana hep geç kalınmış bir ömrün hüznünü hatırlatır. Yorgun bir ruhun son kalıntılarını, düşen her yaprakta kalp ağrılarını, yalnızlığın son demini hatırlatır. Eylül bana hep yarım kalan hikayeyi hatırlatır. Yürürken gazellerde en çok özlemler yaşadığım bir vuslatı hatırlatır. Sessiz susuşlarımı, yalnız mevsimimi hatırlatır. Galiba hepimizin hayatında uzun bir hikaye Eylül. Ver coşkuyu. Tabii ya, Can abim, Muhsin abim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Eylül sonbaharın gelişi. İçimizde hüzünlerin yeniden alevlendiği, yazın o cıvıl cıvıl esintisinin artık son bulduğu zamandır. Güzeldir Eylül ama ya. Of of Ferdi baba, masalının bugün pazartesi sendromu yok. Sadece çok yorgunum, canımdan çok sevdiğim eşime Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı gelirse çok sevinirim diye seslendin. Uykusuz gecelerin tek sorumlusu. Kim misin? Senin küçük yarası dediğin küçük paşamız. O zaman hadi kendine gel biraz. Bu şarkı sana. O güzel yüreğine de armağan olsun, yorgunluğun bir nebze de olsa. Şöyle geçiversin.

0: Can.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

Günaydın, kolay gelsin. Yayın 10 numara, yüreğine sağlık. Rica etsem Kıvırcık Ali'den diyor, güzel bir türkü gelir mi? İmbat ailesine gelsin diye seslenen Ramazan Köse. Ramazan hoş geldin. Ama bugün yetişmez o şarkı. Yarın tekrar hatırlatsan olur mu acaba? Sıradaki şarkılar sana, seni tanıyan herkese armağan olsun. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper, süper. Mekanı cennet olsun Müslüm Baba'nın. Konser şahane diye alkışlarını gönderen Can abim, Muhsin abim. Beşiktaşlı kardeşlerim, sizi ayrı tutuyorum. Siz ayrısınız. Özellikle Aydınlı Hüseyin'im, Yetkin Amurtaş, Ferdi Çıtak kardeşlerim, sizi seviyorum. Ferdi Çıtak, gönlün var olsun. Liste 10 numara, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana sana. Puanım milyon, milyar, katrilyon diye seslendin Can abim. Bekir Kaymaz abim. Çok çok güzel bir konser oldu. Eline sağlık Ferdi abim. Aydınlı Hüseyin, Son Ses dinliyor. Hepsini aldım, yüz üzerinden yüz. Ferdi kardeşim, süper konserdi. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sana milyonlar gönderiyorum. Süperdi. Tüm alkışlar sana. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Hamburg'a gelsin diye seslendin Ayşen'im. Yine alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Belki bir gün adımı bir yerlerde duyarsın. Bir an durur. Nereden geldiğini bilmediğin eski bir sızı çöker yüreğine. O vakit bil ki ben sana ulaşmayan mektupların arasında çoktan feda ettim gençliğimi. Sen başka hayatlara karışırken ben seni kaybettiğim yerde olacağım. Bir yanım hala seni bekliyor. Öteki yanım senden vazgeçmeye çalışıyor. İkisi de yeniliyor birbirine. Ben ikisinin arasında sana yazılmış yarım bir cümle gibi kalıyorum. Ne tamamlanabiliyorum ne de silinebiliyorum. Can Masal, yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Artık akıllandı demişler benim için. İnanma. Hala konuşuyorum kuşlarla. Yol boyu çiçeklerle, böceklerle dertleşiyorum. Rıdvan Akçakaya. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, şahanesin. Rabbim senin de gönlüne göre versin inşallah. Konser çok güzeldi. Emeğine sağlık Ferdi Çıtak diye alkışlarını gönderen Kadir Pak. Teknolojiyi doğru bir şekilde kullanırsan hayatın birçok bölümünde sana avantaj sağlıyor. Bugün bunun sayesinde kilometrelerce uzakta olan insanlar ile bir bağ kurabiliyoruz. Teknoloji olmasaydı bugün hiçbirimiz birbirimizi tanımıyor olacaktık. Bu yüzden önce İmbat FM yönetimine teşekkür ediyorum. Sonra sen değerli yayıncımız Masal ablamıza, bu güzel aileyi söyleyemedim, tek çatı altında topladığı için çok teşekkürler. Çok güzel insanlar tanıdım diye seslenen sevgili Hürşit. Ya şahanesin, aynen öyle. Doğru kullanılırsa şahane. Ama yanlış kullanılırsa da bir bataklık, herkesi içine çeken abuk subuk şeyler görebildiğimiz, bazen de hiç tanımadığımız insanlara saldırabildiğimiz bir yer sosyal medya. Yapmayın, kalp kırmayın. Kimsenin ne yaşadığını bilmezsiniz. İnsanları tanımadan yargılamayın. Kimin ne derdi var bilemezsiniz ki. Ya da bir gönderi paylaştı diye altında insanları linçlemenin size ne faydası var? Hayatınızı mı kurtarıyor? Ne oluyor yani? Sezon başladı. Herkes işinin başında. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum abla. İyi yayınlar. Emojimiz gülen yüzümüz olsun diye seslendin Serkan Çınarlı. Çok teşekkür ediyorum. Artık bitti. Değil mi? Tatilin o rehavetini attık üstümüzden, çalışmaya başladık. Bazılarımız zaten çalışıyordu. Eylül yeniden plan kurma. Planları hayata uygulama zamanı. Canın sağ olsun Masalcığım, seviliyorsun canım benim. Yıldız Silbe'nin bütün şarkıları kocam Emre Reis'le bana gelsin diye seslendin. Yeldem canımsın.
Çok güzel bir intizar şarkısı, sonrasında Cengiz Kurtoğlu şarkısı. Emre Reis'e bizler de armağan edelim, olur mu? Harika konser oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Ferdi kardeşim. Hepsini aldım, keyifle dinledim diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Kimse kimsenin derdini, tasasını bilmez ama ben yine de hayatı, yaşamayı seviyorum diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim, aynen öyle. Ne diyorduk? Dertlendik, bitti.

gökyüzüm, güneşim sen ol bir tanem. Ay, bırakıp gidersem seni diyor. Yağmurlar canımı alsın. Yine de biz büyük konuşmayalım. Zaman bu ne gösterir? Biz hayaller kurarken hayatında bizimle ilgili planları olabilir. O yüzden büyük lokma yiyeceğiz ama büyük konuşmayacağız. Ben seni affettim. Ne sorulacak bir hesabım var sana, ne de zerre kadar bir alacağım. Seni beklediğim,

Seni özlediğim, seni her özlediğimde beni ağlattığın her gece için seni affettim. Nefret bile çok büyük bir sevgiden gelir. Bu yüzden sen kin gütmeye bile layık değilsin. Bana bir borcun yok. Değil bu şehrin herhangi bir sokağında, mahşerde bile yüz yüze gelmeyelim. Amin. Amin Rıdvan Akçakaya. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Final diyelim. Ferdi kardeşimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bütün alkışlar Almanya'ya gitsin diye seslenen Eminem. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imatçanlara hayırlı günler diliyorum canlar. Kör adamın elektrik faturası ödediği bu dünyada adalet arama. Öyle işte diye seslenen sevgili Sedat. Ya değil mi? Of of, buyurun. Diyeceğim ama bitti Masal Hanım. Karar aldım. Çaya ara verdim sağlık amacıyla. Aydın'dan Hüseyin. Doktor tavsiyesi mi, kendi kararın mı? Çayın fazlası da kansızlık yapıyor diye biliyorum. Yanlış biliyorsan beni düzeltin. Hakkında hayırlısı olsun. İnsan kendinin doktorudur. Kendi bedenimizi dinlersek aslında bedenimiz bize bir şeyleri anlatır. Yapma der, etme der ama biz bedenimizi dinler miyiz? Kurulan cümleleri anlamayan bedenin sessizliğinden ne anlar? Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol Masal. Konser kayıtları diyor, buradan mı oluyor? Yeni kayıt dönemine yetişebildin mi hocam diye seslenmişsin. Okullar açıldı mı? Bizde kayıtlar devam ediyor sevgili Kadir. Hemen seni kaydediyorum. Hatta şu anda duyuyorsan yarınki konseri sana veriyorum. Çünkü listemizde dönüp dolaşıp biz tekrar konser verebiliyoruz aramıza. Konser yapmak için yeni katılan imbaçanlarımıza öncelik tanıyoruz. Dilediğin bir sanatçıdan yarın konser verebilirsin. Günaydın sevgili Masal, sabahların ayçiçeği, billur sesli kızı, günaydın. Günaydın İmbat ailesi, yollarda olan kardeşlerim ve diğer tüm emekçi kardeşlerim, sizlere de günaydın diye seslenen sevgili Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sana sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Can Masal, bugün gene harika program oldu. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. İmbat canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Keyifli vakitler. Selamlar sunuyorum. Kalın sağlıcakla diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine sağlık kardeşim. Süper diye alkışlarını gönderen sevgili Ender. Hayat ne zormuş, kuş olsan kanadını, çiçek olsan dalını, insan olsan kalbini kırıyorlar. Öyle işte. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah, cansın, canansın. Masal candır, gerisi heyecandır diye boşuna demedik. Eyvallah, tüm alkışlar sana diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir final oldu. Kuş olsan kanadını, çiçek olsan dalını, insan olsan kalbini kırıyorlar. Etme bulma dünyası Mesut, ne diyeceğiz? Eden bulsun inşallah. Zaman ne çabuk geçti ablam ya. Yine çok güzel bir yayın oldu maşallah bize. Eline, emeğine, yüreğine sağlık ablacığım. Sana bir hediyem olacak. El emeği üzerinde çalışıyorum. En yakın zamanda ulaştırırım inşallah. En güzeline emanetsin. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak ablam diye seslendin sevgili Hurşit. Çok teşekkür ediyorum. Zaman nasıl geçiyor ben de anlamıyorum ama benim için el emeği bir şeyler mi hazırlıyorsun? Ya canımsın. Çok teşekkür ediyorum. Düşünmüş olmam bile yeter. Ama heyecanlandım. Meraklandım. Bekliyorum. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Kendine cici bak.
Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini duymak nasip olsun. Sevgi, saygı, selam ve dualarla kal sağlıcakla. Rabbim diyor sana sabır versin. Kimse kimseyi kırmasın. Madem bir aileyiz diyor, imbat çatısı altında Allah'a emanet olun canlar diye. İşte büyük lafı dinleyeceğiz. Aynen öyle. Aynı duyguları, düşünceleri paylaşıyoruz Can abim, Muhsin abim. Allah'a emanet ol. Güle güle git. Güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle. Kendine iyi bak. Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen de Hatice ablama çok çok selamlar söyle. Hayat sevmeyi bilenler için güzeldir. İyilik en güzel mirastır. İnsan gönlüyle büyür, sözüyle iz bırakır. Geriye kalan ise en güzel hatıralardır. Öyle işte. Yetişirse Onur Akın'dan bir şarkı demişsin ama ah. Sevgili Mesut, Cengiz Kurtoğlu'yla kapatacağım artık. Yarına ha. Mis de dedik, hadi bakalım diyor Ferdi Tayfur. Kır çiçekleri dinliyorum. Kır çiçeklerini takamadık sezon olmadığı için, altında kalır mıyım hiç diyor. Video çekip şarkımı paylaştım bile, şarkıyı paylaştım bile. Tanker şoförümüz Vedat, şahanesin, izledim videoyu, yollardasın, kolaylıklar diliyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Benim diye oyun havası gelmedi ya, yoktu çünkü. Ben söyleyecektim bir ara, sonra vazgeçtim Can abim, Bekir Kaymaz abim. Bunca güzel şarkı arasında benim sesimi dinlemek zorunda kalmayın diye sustum. Yaşamasalımız, iyi ki varsın bu alemde, konser için teşekkür ederim diye seslenen Beydağlı, İstanbul Avcılar Zeynel Abidin, Süper Müslüm Baba konseri dinledik, emeğine yüreğine sağlık. Milyonlar milyarlar sana gelsin diye seslendin. Yelda Sarıdemir, hayat arkadaşım Emre Sarıdemir, ablamın kıymetlisi Nazif Tetik, ikiniz de Allah'a emanetsiniz. Onurla, gururla, en güzel şekilde bekleniyorsunuz. Ablamın enişteme selamı var diye seslenen Yeldam. Seni diyor Yeliz Hanım'a çok seviyormuş. Nazif Tetik. Bizler de selam gönderelim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Masal ablam. Çok güzel şarkılar dinledik. Zeynep'imin de çok selamı var. Yarın görüşmek üzere, Allah'a emanet ol diye seslenen sevgili Hamit. Selamını aldım, başım gözüm üstüne. Ben de Zeynep'e sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyorum. Her şey gönlünce olsun İzmirli. Bugünkü konser için teşekkür ederim. Kalbi, yüreği güzel insan. Konser şarkılarımı tüm imbat canları armağan ediyorum. Sen zaten diyor hepsini almıştın. Gökhan Güney'in dediği gibi, sevecekse insan candan sevmeli. Kesinlikle katılıyorum. Sahte sevgilere, mışlara mışlara gerek yok. Seviyorsak sonuna kadar, sevmiyorsak da dürüst olacağız. Ya ben senden çok hoşlanmıyorum. Ya demeyelim, öyle de demeyelim ya. Kimseyi kırmayalım. Sessizliğe bürünelim, yeter. Ben artık müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. İyi ki vardık, iyi ki vardınız. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan. Kadir, konseri unutma tamam mı? Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

bazen gitmek olduğunu bilmektir aşk. Bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Dillerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının hisserikliğini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek ama son anda da gittiğine dayanabilmektir aşk. Sevmenin de bazen kazanmak olmadığını

seniferileri beni kaftanın ardına attı. Köprünün altından çok sular aktı. Bir de uyandım ki sayfa kapandı. Özünde bir sırdır aşkın dergahı. Gizliden gizliye yol bulamazsın. İstediğin kadar acıt canımı, kalbimden kalbine son bulamazsın.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Elmalı sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arş senin kalite. Demente Mobilya.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım. Kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu hüzün gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara. Burada

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını alan.

bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

vakit ver ama. Benim de gönlümün muradını ver. Bir zalim aşkına kul etme. Gerçek aşka giden yolları göster. Şu gönlüme göre bir sevgili ver. Gönlümde keder var terk edilmekten. Bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten. Ona da kulumun sevgisini ver. Ona da kulumun sevgisini ver.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her

0: bal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

yaşayamam ben. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman, yaşayamam.

Ellerin ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam.

Aşkımız bir günahsa ne olacak bu halimiz? Bize hayat veriyor yasak olan bu sevgimiz. Kınamayın bizi dostlar. Evliler de, evliler de sevebilir. Unuttuğu duyguları yeniden tadabilir.

belki bir gün yollarımız istemeden ayrılacak. Aşkımızın hatırası bu şarkıyla yaşayacak. Bu şarkıyla anılacak. Bu şarkıyla yaşayacak.

kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

gel. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaf dağının ardına attı.

kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Şu genç anının taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım. Dermez olsaydım.

Bazen kader oyun oynar işte beni kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara. Senin de alnına bunlar gelmiş dostum.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya. Böyle sensiz çaresiz mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya.

hasret kaldı gözlerim, gözlerine bakmaya. Seni boş sokaklarda başladım aramaya. Hasret kaldı gözlerim,

olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa acılar, sel olsa yıllar.

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı.

0: dedim ya, yaşayamam sen olmadan. Gönüllerde ben zordayım. Çok perişan bir havayım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Allah'tan kurtar ya Rab, kurtar ya Rab, kurtar ya Rab.

0: sevmemek mümkün mü güzelim sen?
1: Unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma. Onu da kaybettim.

zaman bir yangın başlar. Sönme gülmez. Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.

biliyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık